Kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale. Mama nyabo, mama nyabo, mama nyabo. Hulire ngoma, hulire ngoma.